0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde tarihi buluşma gerçekleşti. ABD ve Çin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı. Beyaz Saray yetkilisi ABD ve Çin İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda anlaştı dedi. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Tahran'la Pekin görüşmelerinin ardından Çin gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in kapılarının daha da açılacağını ve ABD şirketlerinin ülkede daha geniş fırsatlara sahip olacağına inandığını dile getirdi. Trump, Çin'in Boeing'den 200 uçak satın alacağını açıkladı. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yaşı 18 yaşından küçük iki şüpheli tutuklandı. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 60 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli odada 9 gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum büyük hasara yol açtı. Bazı evlerin çatısı uçtu. Devrilen ağaçlar ve zarar gören yapılar nedeniyle köyler adeta savaş alanına dönerken 5 kişi yaralandı. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar açıklandı, 4 kişi tahliye edildi. Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 kişiden 128'i yakalandı. MHP Malatya İl Teşkilatı da feshedildi, MHP'de atama yapılan il sayısı 12'ye çıktı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını söyledi. Küresel Sumut filosu 54 tekneyle Marmaris'ten Gazze'ye gitmek için Akdeniz'e açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı birimlerine 2610 sözleşmeli personel alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da enerji vurgusu yaptı. Kazakistan'la Türkiye arasında ortak drone üretim anlaşması yapıldı. Küba'nın %70'inde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacak. Elon Musk'ın yapay zeka devi OpenAI ve Sam Altman'a karşı açtığı davada sona gelinirken Silikon Vadisi'nin kaderini belirleyecek olan jüri üyeleri tarafların son savunmalarını dinleyerek karar aşamasına geçti. Batıda sıcaklık artıyor. İç ve doğuda ise 4-6 derece azalacak. İstanbul bugün güneşli ancak hafta sonu yağışlar geri geliyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı kupa töreni bu akşam Rams Park'ta yapılıyor. Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro Oto Ekspertiz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %16'dan %24'e yükseltti. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. IMF, küresel ekonomi yükselen petrol fiyatlarıyla olumsuz senaryoya ilerliyor, dedi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak
4: Finans. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
7: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
6: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
7: Gelsin mi?
8: Gelsin!
7: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
8: Tıkla gelsin.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele Kılçık hocam.
12: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: 25 yıl önce yemek sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
5: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
8: Reklamlar. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz Metro.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde tarihi buluşma gerçekleşti. ABD ve Çin, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı. Beyaz Saray yetkilisi, ABD ve Çin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda anlaştı, dedi. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü aşmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Tahran'la Pekin görüşmelerinin ardından Çin gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in kapılarının daha da açılacağını ve ABD şirketlerinin ülkede daha geniş fırsatlara sahip olacağına inandığını dile getirdi. Trump, Çin'in Boeing'den 200 uçak satın alacağını açıkladı. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yaşı 18 yaşından küçük iki şüpheli tutuklandı. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 60 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Özel Kalem Müdürü'nün bahçesinde toprağa gömülü gizli odada 9 gümrük kaçağı, coin madenciliği cihazı ele geçirildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum büyük hasara yol açtı. Bazı evlerin çatısı uçtu. Devrilen ağaçlar ve zarar gören yapılar nedeniyle köyler adeta savaş alanına dönerken 5 kişi yaralandı. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar açıklandı. 4 kişi tahliye edildi. Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 kişiden 128'i yakalandı. MHP Malatya İl Teşkilatı da feshedildi. MHP'de atama yapılan il sayısı 12'ye çıktı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını söyledi. Küresel Sumut filosu 54 tekneyle Marmaris'ten Gazze'ye gitmek için Akdeniz'e açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı birimlerine 2610 sözleşmeli personel alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da enerji vurgusu yaptı. Kazakistan'la Türkiye arasında ortak drone üretim anlaşması yapıldı. Küba'nın %70'inde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacak. Elon Musk'ın yapay zeka devi OpenAI ve Sam Altman'a karşı açtığı davada sona gelinirken, Silikon Vadisi'nin kaderini belirleyecek olan jüri üyeleri tarafların son savunmalarını dinleyerek karar aşamasına geçti. Batıda sıcaklık artıyor. İç ve doğuda ise 4-6 derece azalacak. İstanbul bugün güneşli ancak hafta sonu yağışlar geri geliyor.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yetiyor.

0: Gündüz finans haberlerini sunar.
1: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %16'dan %24'e yükseltti. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. IMF, küresel ekonomi yükselen petrol fiyatlarıyla olumsuz senaryoya ilerliyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
5: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasubiye düğünde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şeritler atma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro.
7: Non-stop, non-stop Metro.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: Visa.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
5: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
5: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
9: Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
1: Ride with the mob. Hamdullah. Check in with me and do your job. Berg is the name. Pimbola did the chain. Tono for the watch. Prezi playing.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Seni ister ister
1: güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın. Metro FM.

Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
5: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
8: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
9: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde tarihi buluşma gerçekleşti. ABD ve Çin, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı. Beyaz Saray yetkilisi, ABD ve Çin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda anlaştı, dedi. Trump, Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Tahran'la Pekin görüşmelerinin ardından Çin gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in kapılarının daha da açılacağını ve ABD şirketlerinin ülkede daha geniş fırsatlara sahip olacağına inandığını dile getirdi. Trump, Çin'in Boeing'den 200 uçak satın alacağını açıkladı. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yaşı 18 yaşından küçük iki şüpheli tutuklandı. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 60 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli odada 9 gümrük kaçağı, coin madenciliği cihazı ele geçirildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum büyük hasara yol açtı. Bazı evlerin çatısı uçtu. Devrilen ağaçlar ve zarar gören yapılar nedeniyle köyler adeta savaş alanına dönerken 5 kişi yaralandı. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar açıklandı. 4 kişi tahliye edildi. Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 kişiden 128'i yakalandı. MHP Malatya İl Teşkilatı da feshedildi. MHP'de atama yapılan il sayısı 12'ye çıktı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını söyledi. Küresel Sumut filosu 54 tekneyle Marmaris'ten Gazze'ye gitmek için Akdeniz'e açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı birimlerine 2610 sözleşmeli personel alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da enerji vurgusu yaptı. Kazakistan'la Türkiye arasında ortak drone üretim anlaşması yapıldı. Küba'nın %70'inde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacak. Elon Musk'ın yapay zeka devi OpenAI ve Sam Altman'a karşı açtığı davada sona gelinirken Silikon Vadisi'nin kaderini belirleyecek olan jüri üyeleri tarafların son savunmalarını dinleyerek karar aşamasına geçti. Batıda sıcaklık artıyor. İç ve doğuda ise 4-6 derece azalacak. İstanbul bugün güneşli ancak hafta sonu yağışlar geri geliyor.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı kupa töreni bu akşam Rams Park'ta yapılıyor. Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %16'dan %24'e yükseltti. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. IMF, küresel ekonomi yükselen petrol fiyatlarıyla olumsuz senaryoya ilerliyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
6: She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak, she for the street.

0: and just roll them all.
1: .tr'de. Reklamlar. Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı kupa töreni bu akşam Rams Park'ta yapılıyor. Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %16'dan %24'e yükseltti. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. IMF, küresel ekonomi yükselen petrol fiyatlarıyla olumsuz senaryoya ilerliyor, dedi.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
10: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

içerisinde. Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Metro FM'in 40 şarkılık listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada Dominic Fike, Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls, flipping through stations. I'm outclassed, it's outrageous. Metro FM Top 40.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Bu haftanın zirve sahibi değişmemişti. Bieber Redsa featuring Faithless, New Religion.

0: Bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: reklamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEP var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
1: diye. Ben nereden diyorum?
2: Zillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı kupa töreni bu akşam Rams Park'ta yapılıyor. Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: Metro FM.

Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: sizde. Reklama.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Right, the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Frankie Biz.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Gelsin mi?
5: Gelsin!
6: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
5: Tıkla gelsin.
7: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
8: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
9: Limitsiz, tutmuyor.

0: rahatsın. Reklamlar. Türkiye'de ilk kez yılın enlerini üniversite öğrencileri belirliyor. Spordan sanata, müzikten sosyal medyaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arma'nın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: beni.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %16'dan %24'e yükseltti. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. IMF, küresel ekonomi yükselen petrol fiyatlarıyla olumsuz senaryoya ilerliyor, dedi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
7: Non-stop Metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz Metro. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Gelsin mi?
4: Gelsin!
3: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
4: Tıkla gelsin.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.

0: Exit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Gelsin mi?
5: Gelsin!
6: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
5: Tıkla gelsin.
7: Metro FM. Limitsiz.
8: Git müzik.

0: Metro FM.
1: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
2: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
5: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
6: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
7: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Yepyeni bir saatte, yepyeni bir enerji ve kulağınıza takılan o gizemli melodilerin peşine düşeceğiz. Harika bir yayın bizi bekliyor. Ben Emirhan. Önümüzdeki dakikalarda yeni listeleri alt üst eden isimleri ve en çok merak edilen hitleri en taze haberlerle konuşacağız. Açılışı Alman müzik sahnesinin dahisi, vokalini duyduğunuz anda sizi etkisi altına alan Bauso ile yapıyoruz. Ve listelere fırtına gibi esiren o hiti Magnetic. Peki neden şu an herkes bu şarkıyı şazamlıyor derseniz hemen çok güncel bir haber vereyim size. Bauso geçtiğimiz hafta Berlin'de gerçekleştirdiği dev dijital lansmanda bu şarkıya özel bir şovla seslendirdi. O görkemli şovun görüntüleri sosyal medyada viral olunca şarkı dünya genelinde bir gecede binlerce kez aratıldı ve en hızlı şekilde Shazam listesine de girdi. Vakit kaybetmiyoruz, program başlıyor. Bauso, Magnetic şarkısıyla Shazam Saz başlıyor. Hoş geldiniz.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Hafta boyunca en çok şazamlanan şarkıları birlikte keşfediyoruz. Şimdi sırada bir yanda etnik tınıların modern altyapılarını birleştiren Samsara var ve diğer yanda ise son dönemlerin hit makinesi olan Metaboy var. Karşınızda dinlerken yerimizde durmadığımız o şarkı. Tiki Taka. Bu şarkı geçtiğimiz haftalarda Shazam listesine girmişti. Kalmaya da devam ediyor. Taze bir haber daha vermek istiyorum. Bu şarkı 2026 yazında düzenlenecek olan uluslararası bir spor organizasyonunda gayri resmi marşı ilan edilmişti. Yani bu ritmi çokça duyacağız diyebilirim bu yaz. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Samsara ve Metaboy şarkısı Tiki Taka şimdi Metro

0: Shazam Stars.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gelsin mi?
4: Gelsin!
5: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
4: Tıkla gelsin.
6: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
7: Metro FM.

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: MetroFM. Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

sular durmuyor ama derinlik artıyor diyebilirim. Rotamızı attıkları her adımda sadece müzik listelerine değil, kültürel sınırları da yeniden çizen global ikonlara çeviriyoruz. Karşımızda BTS ve son dönemlerde en çok duyduğumuz o şarkı Swam. BTS üyeleri 2026'nın bu ilkbahar günlerinde gerçekleştirdiği sürpriz canlı yayınla şarkıyı arşa çıkarttılar. Uzun bir süre daha inmeye niyetli değil gibi görünüyor. Shazam Stars devam ediyor. BTS Swam şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Saz devam ediyor. Hafta boyunca en çok Shazamlanan şarkıları birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Sırada Ömer Dip var, şarkısı Medusa. Sosyal medyada çokça denk geliyorum. Yaklaşık bir aydır da Shazam Saz listesinde. Müzik dünyasından gelen son haber ise Medusa'nın 2026 sonunda vizyona girecek olan çok beklenen bir suç gerilim filminin ikonik kulüp sahnesinde ana temasında kullanılacak olmasıdır. Erkenle de sizlere bu haberi vermek isterim. Shazam Saz devam ediyor. Ömer Dip, Medusa şarkısıyla Metro FM'de.

Şazam Saz devam ediyor. Şimdi sırada çok yönü yeteneğiyle büyüleyen, her noktasında ayrı bir hikaye saklı olan Dominik Fayka geldi. Şarkısı ise Baby Doll. Peki bu şarkı neden yıllar sonra Şazam Lisesi'ne girdi diye merak ediyor olabilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Dominik geçtiğimiz hafta katıldığı bir şovda bu şarkının tamamen akustik ve yeni bir düzenlemeyle seslendirdiğini söylüyor. Performans o kadar içten ki video bir anda global dünyaya giriş yapmış durumda. Müzik dünyasına gelen son bilgi ise bu şarkının 2026 yazının en çok beklenen bağımsız yapım aşk filmlerinin ana müziği olması diye yazmakta. Şimdi sırada Dominik Fayka, Baby Doll şarkısıyla Metro FM'de.

0: Caz Amsterdam.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Gelsin mi?
6: Gelsin!
5: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
6: Tıkla gelsin.
7: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
0: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz. Hit.

Şazamsaz devam ediyor. Yavaş yavaş da sona geliyoruz diyebilirim. Şarkıları da keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Makiano var. Şarkısı Gucci. Bu şarkıda moda haftalarındaki defilelerde çokça yer buluyor. Şazam listesinde de kalmaya devam ediyor. Makiano, Gucci şarkısıyla Metro FM'de. I ride that Gucci the Prada.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere Hugal'ın Jamaican şarkısıyla veda ediyorum. Yine bu hafta en çok Shazamlanan şarkıları birlikte keşfettik. Önümüzdeki hafta yeni şarkılarda, yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Shazam Stars.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Gelsin mi?
6: Gelsin!
7: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
6: Tıkla gelsin.
8: Takonda.
9: Reklamlar.
10: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası...
11: Metro FM.
12: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven...

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %16'dan %24'e yükseltti. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. IMF, küresel ekonomi yükselen petrol fiyatlarıyla olumsuz senaryoya ilerliyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Cengiz Radyonuz'a geldi. Cuma günü partilemeye başladık. Hafta sonunu karşılamaya başladık. Enerjimizi taptaze yapmaya başladık. Nasılsınız, iyi misiniz? Harika bir 3 saat bekliyor hepimizi. Metro FM'in bu muhteşem şarkıları eşliğinde günün ikinci bölümünden sonuna doğru yolculuk yapacağız. The Silent Partner I'm Learning ile başladık. Empire of the Sun'la devam edelim. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

Metro FM'de yeni mixlerin müzik devam ediyor. Gün boyu bizi dinlerseniz böyle harika şarkıları herkesten önce keşfeder. Enerjinizi taptaze yapar. Yüksek moralle günün keyfini çıkartırsınız. Macchiano Gucci ile geldi. Arkasından Aysel ve Arash bir Eurovision şarkı yarışması için bir araya geldikleri o harika şarkıyı seslendiriyorlar. Kesinlikle birinci olmayı hak eden bir şarkıydı. Yarışmada birinci olmadılar ama gönüllerin birincisi çoktan oldu bu şarkı. Metro FM'de Always.

0: Hepsi bir parçanın en güzel yerinde, aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Gelsin mi?
5: Gelsin!
6: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
5: Tıkla gelsin.
0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası...
7: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'de ilk kez yılın enlerini üniversite öğrencileri belirliyor. Spordan sanata, müzikten sosyal medyaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arman'ın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan, sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Yeni şarkılar bizim işimiz. Eski şarkıların yepyeni versiyonlarını keşfetmek o da bizim işimiz. Josh Favaz ve Madonna'nın efsane şarkısı Like a Prayer'in yepyeni versiyonuyla radyonuzda günün hit adayı oldu. Bu hafta sizlere tanıttığımız 5. ve son şarkı. Hadi oylarınızla, yorumlarınızla katılın Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Şarkıyı ve beni orada bulabilir, story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

Metro FM'de yeni Mainstream Müzik devam ediyor. Özellikle video klibiyle çok eğlenceli görülen bir DJ Snank şarkısı. Şarkının ritmi bir başka güzel, bir başka eğlenceli tabii. Megan Thee Stallion'ın hemen ardından hazır tansını yükseltmişken oralarda dolanmaya devam edelim ve efsane bir Sash şarkısı ekleyelim. Metro FM'de, Metro Online'a, Encore 4.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Metro FM'in 40 şarkılık listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada Dominic Fike, Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls, flipping through stations. I'm outclassed, it's outrageous. Metro FM Top 40'ın 4 numarası Trap My

Let Me Be. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Bu haftanın zirve sahibi değişmemişti. Bieber Redsa featuring Faithless, New Religion.

0: Metro FM. Metro.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Cengiz'in en çok sevdiğim şarkıları Metro FM aracılığıyla çalıyorum. Tame Impala ve Jimmy bir araya geldi bu şarkıda. Son haftaların yine çok sevilenlerinden biri. Drake Kula radyonuzdaydı. Bir başka sevilen şarkı daha geliyor ama onun sahibi var. Metro FM TR Instagram adresinden Erberk Er Yılmaz favori şarkısı olarak bize gönderdi. Ben de size göndereyim. Teddy Swims radyonuzda. Do

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Reklamlar. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: ediyoruz. Metro Online'da yepyeni saatin açılışı Byron Maskell ve Farine Sand'la gerçekleşti. Bir Metro FM keşfi olduğu gibi bu yazıda armağan ettiğimiz Türkiye'de yabancı müzikseverlerin keyif edileceği harika şarkılardan biriydi. Chill 77'la yolumuza devam ediyoruz yeni saatten herkese. Bir kez daha merhaba, ben Cengiz. Bu da Papa Ute.
1: Limitsiz.

tarihinin gelmiş geçmiş en iyi insanı ateşleyen şarkılarından biri The Black Eyed Peas yorumuyla Pump It. Radyonuzdaydı, enerjimizi taptaze yapmaya, keyfimizi zirveye taşımaya devam ediyoruz. Onun güzel sesini ilk kez Rockabye single'ında duymuştuk. Sonra bir de baktık ki harika şarkıları var ve bir yıldız olma yolunda oldukça iddialı. And Marilyn'ın çok sevilen şarkısı bizi 2016 yılına götürüyor. Chavarios.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: rahatsın. Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: Metro FM'in günün yepyeni şarkısını hep aynı şarkılar çalıyor diyenlere ithaf ediyoruz. John Favaz, Madonna'nın o efsane şarkısını yeni baştan kendine özgü tarzıyla yapmış. Like a Prayer için ne düşünüyorsunuz? Bu yeni versiyonu radyonuzda çalsın mı? Gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Oylama story bölümünde açıldı.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
7: Metro FM.

0: TRT. Reklamlar.
1: Sen bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi demek.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o işin. Daha fazla ilişkimizi ilerlemesin.
1: Aynen, hiç ilişkimizi ilerlemeyiş. Çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval Mobil uygulamasında.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

ben de Cengiz. Radyonuzda Araş bu kez Lana ile geldi. Pure Love onun en güzel şarkılarından biriydi. Bunca yılı geçmiş hala radyonun sesini açtırıyor sizlere. Günün şanslı isimler arasına girdi. Can Cakmur. Anime hayranları şarkılarına sahip çıkıyor ve Can'ın favori şarkısıyla hepsini eğlendiriyoruz. Radyonuzda Bad

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %16'dan %24'e yükseltti. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. IMF, küresel ekonomi yükselen petrol fiyatlarıyla olumsuz senaryoya ilerliyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Frankie Biz.

0: Karnaval'da Metro FM Dope Boy. Geçtiğimiz yıllardan hatırlarsınız eğlenceli şarkısıyla. Bu şarkıyla son günlerin aradan isimleri arasına girdi. Hans Kazan'la Metro Online'da yepyeni bir saate başladı. Enerji, moral, motivasyon zirveye taşımaya devam ediyoruz. Güzel bir cuma gününün keyfini partileyerek çıkartıyoruz. Son günlerin en çok duyulan, en çok aranan ve en çok bilinen şarkılarından biri The Second Voice'la yolumuza devam edelim. Metro FM'de Let Me Be.
1: Limitsiz.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.

0: Réclameur. Énergique, dynamique, limitsiz, hit music. Metro FM.
1: DJ'nin yüzünü salla, Metro Online devam ediyor.

Bu çok kısa bir sürede ve Metro FM dinleyicileri herkesten önce tanıştı. Tanıdı bu şarkıyı. Sayan ve Emboro'yu geride bıraktık. Günün son şansı ismi de şarkım çalsa da dinlesem diyor. Emre Ünveren istek şarkısı.

0: Metro FM. Limitsiz git müzik.
1: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Akşamı karşılaması devam ediyor. Partileyerek radyonuzda sonlara doğru giderken tempo ritim biraz daha yükselsin, akıllarda güzel kalalım. Şampol, David Guetta birlikte Mad Love'la geldiler. Arkasından Juzo öyle müthiş bir mashup yapmış ki içinde çok güzel şarkıları arka arkaya bulabilirsiniz. Mega I Follow burada.

0: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
7: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası. Eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Crawlers Put a Feeling On'la yolun sonunu getirdik. Sadece bugün için değil, kocaman hafta için söylüyorum. Pazartesiden Cuma'ya hafta içi her gün 14-17 arasında partiledik. Metro FM'de Cengiz Radyonuz'daydı. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Harika bir hafta sonu geçirin. Pazartesi kaldığımız yerden devam edelim. Ebeden iş yolculuğunda sizi Arkın Çelik'e emanet ediyorum. Around the World birazdan başlayalım.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin
2: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Reklamlar.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %16'dan %24'e yükseltti. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. IMF, küresel ekonomi yükselen petrol fiyatlarıyla olumsuz senaryoya ilerliyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro, FM,
6: non-stop, Metro. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle, hafta içi her gün 17-19 arası, eve dönüş yolculuğunda, akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle, dünyanın her yerinde. Let's go, go, go, go, go, go. Hadi başlayalım.

Love at First Sight radyonuzdaydı. İlk görüşte aşka inanır mısınız? Peki ilk dinleyişte aşka? O zaman Kylie Minogue'la çıktığımız dünya yolculuğunda aşık olduğunuz şarkılarla dünyanın en çok dinlenen single'ları. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. Around the World, Metro FM'de Ben Arkın'la hafta sonundan önceki son turunu atmaya başladı bile cuma akşamındayız. Eve dönüş yolculuğunuza 19'a kadar eşlik edeceğim. Tabii siz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da radyonun nostaljisiyle Metro FM'i Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu yapan kalabalığa dahil olmayı tercih ettiğiniz sürece. Kazanan siz olacaksınız. Başka bazı gözlemlerimi de anlatacağım ama dün akşam MMA Türkiye'nin 15. yılında sahiplerini bulacak Smarties ödülleri öncesi Smarties Randevu Partisi'ne çaldığım DJ setinde 2011'in en sevilen, en çok dinlenilen ve en çok dans ettiren şarkısı Party Rock Anthem'la hafta sonuna enerjik girmek isteyenleri ses açmaya davet ediyorum. LMFAO. Around the world with

Melanie Thornton'ın 1995'te dünya pistlerine taşıdığı La Bouche imzasıyla Sweet Dreams radyonuzdaydı. Sweet Dreams of Rhythm and Dancing. Şimdi bir soru. Harcadığınız enerji karşılığında aldığınız en yüksek verim hangi egzersizde var biliyor musunuz? Kardiyo, ağırlık kaldırmak, pilates, yoga, tenis gibi bir şey söylemeyeceğim. Dans etmek. Hem bedeninizi ve zihninizi hem de ruhunuzu aynı anda besleyen, geliştiren hatta her iki anlamda da iyileştiren hareket şekli dans. O zaman dans etmek lazım. İyi ki Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de bu tatlı rüyalardan uyanıp başka bir aşkın olasılığına yer açalım. 2012 Long Way Down albümünden. İngiltere'de 10 numaraya çıkan hem de bunu 2 ayrı yılda 10 yıl arayla yapan Tom Odell. Another Love.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

2008 The Fame albümünden Red One ve Akon prodüksiyonuyla Amerika'nın bir numarasına kadar çıkan Lady Gaga parçası Poker Face radyonuzdaydı. Dün akşamüstü Swiss Hotel'in terasında Boğaz manzarasına karşı Smarties randevu için çaldığım sette fark ettim ki insanlar artık kameralar çalışmadığında eğlenmiyor, dans etmiyor. Aktif DJ'lik yaptığım dönemlerde sosyal medyanın dünyayı bu kadar ele geçirmediği bir zaman yaşamış olmak, müzikten keyif alırken kendimi videoya çekme zorunluluğu duymadan dans etmek gerçekten çok büyük bir şansmış. Geceyi dikilerek, poz vererek mi geçirirsiniz? Kendinizden geçecek kadar dans ederek mi? Neyi bekliyorsanız o olun. 1999 tarihli On The Six albümünden Jennifer Lopez, Waiting For Tonight adıyorsunuz da. Geceyi beklemeyin. Gece sizi beklesin. Around the world with Arkham.

Radyo'da akşamın yapay zeka cover'ı. 70'ler funk yorumuyla 1983'ün ikonik dans parçası. İngiltere'nin en çok satan 12 inch single'ı. New Order imzalı Blue Monday. Algoritmanın elinde yepyeni bir ruh buldu. Haftaya sendromla başlamamanın tek yolu ne biliyor musunuz? Ya tatilde olmak ya da en azından eziyet olmayan işler yapmak. Hayattan keyif alarak yaşamak. Around the World'desiniz dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Metro FM'de. Eve dönüş yolculuğu saat 19'a kadar radyonuzda. 2017'de Kolombiyalı J Balvin'in Francis Willie William'la bir araya geldiği Spotify'da 2 milyardan fazla dinlenme alarak Latin müziğin dünya ana akımına gerçek geçişini sağlayan parçalardan biri.

0: Yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamlar. İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

Madonna'nın oynadığı içecek reklamından geri çekilmesine yol açan kilise temalı tartışmalı klibiyle 4 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan parça. 1983 model, aynı zamanda albümün adını veren gospel pop füzyonu Like a Prayer radyonuzdaydı. Around the World'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Bazı şeylerin önünde diz çökmenin pek bir manası yoktur ama bazılarına ise teslim olmak gerekir. 2000 tarihli Coyote Ugly film müziği, Diane Warren imzalı 25 ülkede ilk 10'a giren Ay Işığına Direnmenin Beyhudeliğini ilan eden parça. Leanne Rimes ve Can't Fight the Moonlight. Around the World with Arkın.

0: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz Metro.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı kupa töreni bu akşam Rams Park'ta yapılıyor. Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %16'dan %24'e yükseltti. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. IMF, küresel ekonomi yükselen petrol fiyatlarıyla olumsuz senaryoya ilerliyor, dedi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şeritler atma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito.
1: Justin Bieber vokali remixiyle YouTube'da 8 milyardan fazla izlenen ilk Latin müzik videosu. Amerika listesinde 16 hafta bir numarada kalan, 2017 yazında Kolombiya'dan dünyaya açılan Luis Fonsi parçası. Despacito radyonuzdaydı. Geçtiğimiz Nisan'da Coachella'da YouTube'dan eski kliplerini açıp playback yapan Bieber'ın setinde Despacito var mıydı bilmiyorum ama 2017'de o vokali eklenmese şarkı bu ölçeğe asla ulaşamazdı. Around the World'desiniz, dünyanın en çok dinlenen single'ları Metro FM'de. Ben Arkın'la sizin için özel seçtiğim listeyle yayında. 1998'in Big Beat ikonu Norman Cook'un Camille Yarborough vokalini örerek kurduğu İngiltere bir numarası. Spike Jonze imzalı klibiyle MTV Yılın Videosu ödülünün de sahibi. Fatboy Slim, Trace You radyonuzda.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

0: Hollandalı Fede Legrand, 2006'da Detroit Tekno mirasına yazdığı saygı marşıyla İngiltere'de bir numaraya çıkan Put Your Hands Up For Detroit'le radyonuzaydı. Banka soyguncularıyla parti MC'lerinin ortak noktası nedir biliyor musunuz? Aslında ikisi de aynı şeyi ister. Eller havaya ama ellerinizi havaya kaldırın. Niyetleri biraz farklı olabilir tabii bu arada. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de 1990'ın English House dünyasından Stevie One Wilson'ın stüdyo takma adıyla Barcase'in Money Talks sample'ıyla İngiltere 2 numarasına çıkan parçası Adventures of Stevie V. Para insanın elinin kiridir diyenlerdenseniz bollukla ve bereketle olan ilişkinizi bir daha gözden geçirmenizi öneririm. Dirty Cash.
1: Around the World with Arkın.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Aziz.
1: Reklamlar.
0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyor.

1987 Faith albümünün adını veren parça. Simgeleşmiş akustik gitar açılış hukukuyla 4 hafta Amerika 1 numarasında kalan 1989 Grammy yılın albümü ödülünün sahibi. George Michael imzalı Faith radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'desiniz. Ben Arkın. Sesimi duyan herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de George Michael'ın bu açılış riffine 10 yıl sonra Tarkan'ın şımarıkla göz kırpması ama aynı zamanda Tarkan şarkısının 2002'deki İngilizce yorumuyla Avustralyalı Holly Valance'dan ve İngiltere'de Tarkan'ın yapamadığını yaparak bir numaraya çıkan parça. Kiss Kiss radyonuzda.

2014 tarihli Roma rakamıyla V yani 5 albümünden Adam Levine'in av avcı temasını rahatsız edici bir dürüstlükle işlediği klibi haklı eleştirilere maruz kalmış olsa da Amerika'nın 3 numarasına kadar çıkan Maroon 5 parçası Animals radyonuzdaydı. Around the World'desiniz. Sizin için seçtiğim özel listeyle dünyaya dolaşmaya devam ediyoruz. Saat 19'a kadar dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Bizi içgüdülerimizden uzaklaştırmayın.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

0: 2016 tarihli EP'sinden, Collage'dan, The Chainsmokers'ın Dea vokaliyle Amerika listesine 3 numaraya çıkan parçası. Grammy'de Best Dance Recording ödülünü alan şarkı Don't Let Me Down radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de hafta içinin son eve dönüşü yolculuğunda size eşlik eden dünyanın en çok dinlenilen single'larıydı. Sizin için seçtiğim özel listeyle pazartesi 17'de Around the World yeniden Karnaval FM'in dijital ses kalitesi ve dilediğiniz yılın frekansında radyonun nostaljisiyle yayında olacak. Haftaya tatildeyseniz kendinizi hiçbir şey için zorlamayacağınız bir dinlence, hatta eğlence dilerim. İlla bir şey için zincirlenecekseniz o da müzik olsun. 2017 Witness albümünden Skip Marley vokalleriyle Katy Perry ve Chain to the Rhythm. Daha fazlası için pazartesi aynı yerde aynı saatte buluşmak üzere şimdiden sözleşmiş olalım.
1: Around the World with Arkın.

0: Plan B'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %16'dan %24'e yükseltti. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. IMF, küresel ekonomi yükselen petrol fiyatlarıyla olumsuz senaryoya ilerliyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontene.
7: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
8: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
6: Mikro yazılım, mikro kontene.
5: Just feel the music on your favorite radio station.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Limitsiz. Metro FM.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Limitsiz Metro.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
0: Metro FM. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı kupa töreni bu akşam Rams Park'ta yapılıyor. Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasubiye düğünde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Always Metro, Metro, forever Metro, Metro, non-stop, non-stop Metro.
8: Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me.

0: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik.
1: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister o. Metro FM. What's going on?

0: kulakları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar. K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit music.
2: Right there, Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

Para mí, son. Para mí, son. Para mí, son. Para mí, son.

Zalamıyorum. Zalamıyorum. Zalamıyorum. Zalamıyorum.

Don't stop. Don't stop. Don't stop.

0: The full spectrum. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Is it John Digweed? This is Transitions.